0: Are you?
1: Hey!
0: Are you?
1: Hey!
0: Oh he!
1: Oh he!
0: Oh he!
1: Oh he!
0: Oh he!
1: Oh he!
0: Oh he!
1: Oh he!
0: Oh he!
1: Oh he!
0: Oh he!
1: Oh he!
0: Oh he!
1: Oh he!
0: Oh he!
1: Oh he!
2: Oy oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: oy
1: oy
2: o